Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin, bilmezdim seni her sabah yolcu ettiğimi, yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.

0: Kınanlar, Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
1: Doktor hanımın belirlerine haber kılışça, oruç doktor iş gelişimi bolşağı karmay. Sıraliyenin Gazanın arkası cahilleri kılgan yeni hava ucumları da kendigende 9 perestlik cennetine ayrılgan. Küçük balılarını ösecek algan nurgun kişi yarlangan. Hava hucumları Gaza şehirdeki 4 oltarak rayonu nişallıgan bulup, şahati musafırlar lagiri, Şeyh Ridvan Mahallesi, Tel El Hava ve Muhbarat rayonundaki Turalgu bombardıman kılınkan. Bombardımanda Libita ailesinin 5 azası cinine ayrıldı. Bunların içinde 3 küçük balı var. 9 yaşlık bir kız bala cinek yaralanıp hayat kalgan. Tibbi menbelerden bildirişçe başka ayrım hücumlar diyene 4 perestlik ölgen. Bunların içinde bir ayal var. Sıralya 2023 ile 7. oktyabrda Gazze'de irki kıyırınçılık uğruşu başlandı bu yan. 70 madın artık perestlikini öldürdü. 120 madın artık kişine yaralandırdı. Amerika Taşkı İşler Ministri Marco Rubio'nun yetişçe, Prezident Trump, İyul ayında Türkiye paydaxtı Ankara'da ötküzüldüğü NATO başlıkları yığınığı katınşı deken. Trump, NATO'nda tənqid kılgan bolsa Türkiye Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan bilen yakın münasibetini saklap gelmekte. Rubio Taşkı İşler Komitesi'nde söz kılıp bu yığını NATO tarihindeki en mühim yığın deyip süpetildi ve yığında aydınlaştırışka şundakla tüzüşki teşlik bir kısmı işler var dedi. O yana Amerika'nın NATO'yu bulan vədisi için turduqalıqını ve başkaları yığına katınışlıqalıqını bildirdi. Hürmetli radyo yukarıda haberler alınanlar.

Hindistan'a çizilgan keng coğrafyalardan kezip çıkan balsamı, lekin köngede hemişe Anadolu'nun olayda orna bolgan. Şiirlerde uçuk ifadeligini dek, Anadolu'nu evliyala okyanı da süpetlegen ve mısralarda o teritoriyelere bolgan seğinişini tılgalgan. Anadolu teritoriyelerine herkes kadem besip bakmağın balsamı, ama ruhi dünyası cahattın Yunus Emre'nin tasavvufçu çoğunkorluğunu lirik sözleş üslubi cihatın bolsa, Karaca oğlanın coşkunluğunu mısralarına sındırgan. Bu ahval Ahmet Yesevi ananasının Türk dünyasını yaratkan şu katta medeniyet işçiliğinin ve ruhi karındaşlıkının en roşen ispatıdır. Mahtum Kulu'nun mirasları duraklık bir kütüphane biliminden halkıp, halkının esleme arıklarda yaşayatkan bir hayatlıktır. Sovyet İttifakı devirde yolu kıyılgan eğir teşhiriş ve bazı şiirlerinin şeklini karmayı, Türkmen halkı onun eserlerini zihninde saklap, evlatın evlatka yetkizip gelgen. Bugünkü zamanı Türkmenistan'da Mahtum Kulu yanıla bir ictimai kesimçidir. Birer kilişmeslik görülgende ya ki birer meclis kurulganda onun bir beyti bilen söz başlandı ve o mısra münazırsız bir ispat sütüde kabul kılındı. Toy tükülleri onun şiirleri okulmayı turup tentene başlanmaydı. Bu bir şairinin esirlerden kim o bir milletin kündülük hayatı da kanunu da ve şartlıkı da ne kadar hayat kalabalıklığının en tesirlik misalıdır. Meşhur Kırgız yazgıcı Cengiz Aytmatov'un kısa ve ötkür sözü bilen etkandım. 18. eser Mahtum Kulu şiiriyetinin eseridir. Mahtum Kulu firagı ötmüşünün hikmetini bugünün riyallığı bilen birleştirgen ve kelgüsünün birlikini aynı çadılığa turguzgan alemşumur bir tuğumu talant ilgisidir. O bizge birliknin fakat coğrafyalık çigiralar bilallah emez, belki dil, ahlak ve könül birliki bilen iş kaçtığalıkını ispatlap Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda Türk Dünyası'nın namayendiler namlı programımızdan bugünkü sahnede halkıra münasebetle mutkassı Doktor Cemil Doğaç İpek'nin Oğuz Türkmen Dünyası'nın Shakespeare'i Mahtum Kulu firagı temelik analizini dektin ağa sunduk. Hemmanlığa hem de amallık dileğimiz. Hayır hoş.

et. Soğuk gündüz gece, içimde sen bir bilmece. Izdırabı eceliyor, sensiz yalnız, sensiz içim. Gözyaşlarım yağmur gibi, yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.

0: Hürmetlik radio anlığıcı aziz qarindaşlar, İlker Taşkın tarpıdan tayırlanğan Türkiye'nin rayonlarına xas tizimgilinğan məhsulatları namlıq sahibimizin bu əbdilik sanıda Van naştısını tonuşturumuz. Van naştılıqının Türkiye'nin rayonlarına xas məhsulatlar tizimliki kürgüzülge vaxtı 2020 yılı 7. ayının 16. günü. Türkiye'nin İran geçilgan dervası hesaplandıgan ve Türkiye'nin en çok kölüge ismi koyulgan Van şehri, özgücü temlik naşlılığı bilen hem devlet içi hem devlet sırtıda haklık yosunda alaydı şöhret giyge. Van naşlılığının tarihi, şehirde Bamdat namazı verip andın dükkallarını açkan soğudgerlerinin uygu kayıtmayı şehirde naşlı kılıçları münasebetliktir. Süt öye deyip atalgan naşlılık dükkallarının tüncüsü 1947 yılı içilgan idi. Vaktin ötüşüge geçip, süt öylerinin oranını naştılık öyleri geldi. Naştılık öylerde enenevi Van naştılık sunuluşka başlandı. Van naştılığı 100. yıl üniversitetinin ırtaması bilen Türkiye'nin rayılağı xas tizim gilinğen məhsulatdır qatarı kirgüzüldü. Normalde naştılık üstülde Vangalı xas otluk pişlak, mortuğa, kala, koy, yaki üçkü sütüden yasalgan kaymak, sirik may, Qara hərəsili, Van yezlərdə işləb çıxırılğan qızılgül mürabbası, yeni tuxum bilə yasalğan tuxum qorumusu, sucuq işlətilgən tuxum qorumusu, çay, süt, başqa mürabba və pişlaq türləri qatarlıqlar buludu. Bulağı qoşumça zeytun, tahın, pekmez, bolka, pide və çelpəklə qatarlıq yeməkliklərdən sırt qorulğan bərəngə, salam əzmisi və tetiqtuq qatarlıqlar mı buludu. Van naştılığı 2014 yılı iyunda şehirde ötküzülgen üstü uçuk naştılık faaliyetine 51.793 kişinin katlaşı bilen dünya boyunca en köp adam katlaşkan Dostkambolu süptü bilen Cennis Dünya Rekord kitabının ornağan idi.
1: Türkiye'nin rayonlara sasen tizim kılınan mahsulatları.

Hörmetlik radyo yuvanlıqçılar, bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

Çok zor çekilir sensizliğin gecesi. Çok zor çözülür sensizlik bilmecesi. Dilimden düşmez ismin ilk gecesi. Bitip tükenmez.

0: Eteçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
1: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
2: Aiç Radyo Voce Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
4: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
9: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este radio voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hangia radioya.
7: Oldu radio glas Turkiye.
14: Turkiye ünü radiosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Daşqı qorşovu qorumağın bütün dünya günü. Qadırlı dinleyiciler, Tenağıt buğduğunu edilen üngü düşlükler, adam eli bilen tebiğatın ve daşqı qorşovun odol kuzundan xas köp xapalanmağına sebep bolli. Daşqı qorşovu zepir yetiriyenliğine göz yetiren adam zat aslını, qaytadan işlenip bilinyen dünyanın den ağıramlılığını bozyanlığını hem göz yetirdi ve şundan son tebiğatın den ağıramlılığının qorulmağı üçün işe girişti. Tenağıt deshalarının, uluğların ve kalındıların tebiğata ziyan yetirmezden qaytadan işlenip çıkarılmağı üçün çözgütler oylanıp tapırlı. Devletler halkara kurumlar arkalı dünyanı korumak için çözgütler oylap taptı. Gelecekte insanların arası dünyada yaşamak için elimizden geleni etmelidir. Eşretli durmuş için daş boğuşu gününü kutlayarız.

dünya təzirçilik dəl, eytəm, medeni, yumşoq, güç, quralı dağını görkəziyər. Devletler inni sanlı platformalara dünya erkin bazar aktiyorlar hükmünne dəl, eytəm, strategik infrastruktura hükmünne hem qarayar. Ulu texnologiya kampaniyaları ve etiki yuvuş. Ulu texnologiya kampaniyaları kəvir çərələri durmuşa geçirdiler de, umuman aydınında şeyle çəkləndirmelere karşı çıkmağını devam ettiriyar. Qadağancılık gücü giyilindən son, Avstraliyanın Premier Minister Anthony Albanese 16 yaşdan keçi uloncuları degişli 4 milyon 700 minnən uğraq sosial media hatabının yapılandığını, pozulandığını ya da çəkləndirilendiğini aytdı. Teknologiya kampaniyalarının vekilleri yaş keskitleyiş teknologiyalarının şahsı durmuşa xoğup salyanlığını ve çağların hukuklarını bozyanlığını öngötürüyar. Emma bu karşılıklar köprenç xas çungur aladanın, mut mağlumat ve mazmun öndüryen üren girdecili uloncu toporunu itirme xoğupunun üstünü yapıyar. Meta'nın yolbaşısı Mark Zuckerberg, Instagram'ın yolbaşısı Adam Mosseri ve Snapchat'ın yolbaşısı Evan Spiegel yaş uloncılara ziyan yetiriyen enni gettirici önümleri tayarlamakta ayıplanıp qozgolan qaziyet işlerine cinayeti işine çekildiler. Soruratın özünde etika ve hukukluluk boyunca milletin borçnamalar barha etiki yuvuş adlandırılayan yağdaya mengdiyar. Yani kampanyalar esası iş modellerini ütkötmen coğap kerçiliği paylam ağasıyla şiarlar. Türkiye'de çağaları korumak siyasetleri. Türkiye'de çağaların sanlı kurşuğdaki yağdayı varadaki cedeller yerli hüşkarlıkları görközmek bilen birlikte global düzgünleştiriş meyilleri bilen hem kabat geliyar. Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi'nin Adam Hukuklarını Öğreniş Komisyonu'nun çağı hukukları boyunca aşağı toparı tarafından tayarlanan sanlı platformalarda çağılarımıza karışıyan hukuklar ve tevkülçülükler adlı hatavat sol çemeleşmenin çağını vurkuduyar. Hatavat 18 yaştan kişiler için giyecekli giyiriş şeklendirmeleri, 15 yaştan kişiler için sosyal medya qadağançılığı, mektep şartlarına sanlı enzamların ulanışını şeklendirmek, maslahat hizmetlerini güçlendirmek ve çağırır için yürüte sim kart ulgumları yali teklifler var. Maşgala ve Sosyal Üpçünçülük Ministri Mahinur Özdemir Göktaş olsa 15 yaş içenli olan çağaları öz içine alayan sosyal medya düzgünnaması varadaki kanunun yakınına meclisin karamağına hödürlenecektiğini aytdı. Düzgünnamanın esaslanmalarının hatarına artıyan depresiya, alada qadasızlığı, özünü alıp barış boyunca qadasızlık ve sanlı platformalar arkalı cinayet torları bilen katnaşı kopu var. Minister Göktaş, çağaların sosyal medya platformalar tarafından təcirçilik teriştesi ya da mağlumat xoğudu hükmününe görülmeli değerliğini nıqtadı. Bu çareler söz adatlığına katışma hükmününe değerli, çağaları sanı dünyanın xoğuplarından korumağa gönüktürülen cemgeçilik siyaset hükmününe hafiyetlendirilir. Bu çayakta dörüdülün çağalar xoplu atlı sanlı platforma hem çağalar ve enatalar için yol görközü hem de mağlumat kolluğun veriyar. Çağalar yali sanlı dünyada ziyan çekeyen yekatak topar ullur hem del. Esasan hem teknologiyanı az öğrenen ullur ve qarrılar yalan mağlumatlardan, online manipülasyalardan ve uğrukturulan cedellerden qoruqsız bolýar. Şonuň üçin platforma düzgünnamalary diňe pedagogik çağa qoruqdal, eýsem, sanly jemgyýetçilik giňişligini dezinformasiýadan qorumak, demokratik prosesleri algoritmik uğrukturmalardan qarasyz ýagdaýa getirmek ve cemiyetçilik bitewligini devam ettirmek uğrundaki görüş hükmünü kabul edilýär. Cemle aydanmazda eger

Qadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koy verilişinin bugünkü sahnını geçirip oturuyoruz. Koy verilişimiz 16 metre 17730 kHz yığılıklardan kıyısı tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgilim. Seni kıskanıyorum, beni affet.

Seçilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgilim. Seni kıskanıyorum, beni affet.